Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift anadal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi, saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında model uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Teknikerlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAT yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gelik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerime hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Sosyal Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Thanks. You guys have a good time. Yeah.

Merhaba, ben Rabia Sağcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite. Hey.

Merhabalar, ben doktora öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: crazy enough to kill me for you.
1: Okay.
0: Do you love her?

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Açlık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl açlık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle açlık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorunlu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış faktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Opera Latte ile Müziğin İçinden isimli podcast programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Ben Ekin Naz Kaptan.
1: Ve ben Burcu Arpacıoğlu. Bugün yine yanımıza bir konuk aldık. Öyle karşınızdayız.
0: Peki konuğumuz kim Burcu?
1: Bugünkü konuğumuz Kaan Yıldız. Kendisi kontrbas sanatçısı, müzisyen. O zaman nasıl başlıyoruz?
0: Nasıl başlayalım? Önce bir Kaan, seni tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. Ben Kaan Yıldız. 1980 yılında İstanbul'da doğdum. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra klasik müzik tabii eğitimi gördüm. Hatta Burcu'yla da sınıf arkadaşım.
1: Evet, beraber okuduk.
2: Daha sonra caz müziği çok ilgimi çekmeye başladı ve okulu bitirdikten sonra da ben caz müziğiyle ilgilenmeliyim diye bir karar alıp o yönde bir hayatım şekillenmiş oldu. Ve yaklaşık aşağı yukarı işte 2006'dan itibaren yani bir 20 senedir bu caz İstanbul'daki yani Türkiye'deki caz camiasının içerisindeyim. Bir yandan da işte bir 7-8 sene oldu ama daha çok yeni tam zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi'nde de öğretmenlik yapıyorum. Yani hem öğretmenim hem bir yandan da çalgıcıyım. Öyle diyebiliriz.
1: Harika. İşin her yerinde birden evet. Olmak böyle oluyor.
0: O zaman çok yoğun olmalısın.
2: Fena değil. Evet. Evet. Fena değil. Bu geçen 20 yıl hakikaten çok yoğun bir yoğun senelerdi. Çok farklı müzisyenlerle çalıştım. Bu 20 yıl içerisinde Türkiye'deki çok önemli müzisyenlerle çalıştım. Buraya gelen yabancı müzisyenlerle de çalıştım tabii ki. Özellikle Amerika'dan gelen. Zamanında çok fazla sayıda Amerikalı müzisyen geliyordu İstanbul Jazz
1: evet.
2: Center'a gelirlerdi.
1: Tabii.
2: İşte İstanbul Jazz Festivali. Onun dışında Nardis Jazz Kulüp.
1: Tabii bir sürü yerde.
2: Onlardan çok şey öğrendim aynı zamanda. Ama tabii ki abilerim, müzisyen abilerimden de çok şeyler öğrendim. Ve tabii ki evet çok yoğun geçen yıllar oldu tabii.
1: Peki biraz daha başa dönmüş
0: evet,
1: olsak.
0: Evet.
1: Mesela kontrbası sen mi seçtin?
2: Kontrbası
1: çünkü okullarda bir de yönlendiriliyoruz ya aslında bizi sınavlara girerken.
0: Bu arada çok özür dilerim. Hani herkes belki müzisyen olmayabilir. Kontrbas bu arada yaylılar içerisinde en büyük olan. Evet. Gördüğünüz orkestralardaki devasa büyüklükteki çalgıdan bahsediyoruz. O yüzden böyle küçücükken öyle bir şeye nasıl bir hakikaten eğilim oldu.
2: Evet o da aslında biraz tesadüf diyebiliriz. Dayım beni hazırlamıştır. Dayım çok şey borçluyum kendisine. Müzik öğretmeni dayım. İzmir'de çok sayıda müzisyeni, müzisyen yapan yani konservatuvara hazırlayan diyelim.
1: Evet.
2: Onların müzisyen olmasını sağlayan dayım. Benim de müzisyen olmamda çok büyük emeği vardır. Sınava girmeden evvel bana söylediği ya piyano ya da keman seç dedi bana. Ben de sordular işte Çiğdem Hoca vardı.
1: Tabii falan. Klasik yani, soruları hep. Ne istiyorsun çocuğum?
2: Ben de işte piyanoya da keman demiştim. Sonra orada Melih Hoca vardı bizim.
1: Evet.
2: Gerçi benim hocam olmadı. Sonra Engin babam oldu.
1: Evet.
2: Kontrbas hocası Melih Hoca sen kontrbas seçmek ister misin dedi. Ben de böyle olur dedim yani orada öyle bir olur diye bir şey çıktı ağzımdan. Çok da böyle samimiydi böyle enerjisi iyiydi hocanın. Tamam dedim. Sonra işte Çiğdem Hoca bana şey demişti. Ben onu dedi aslında keman alacaktım falan filan. Orada ben kontrbas alınmış oldum. Yani aslında ister misin? Olur deyip
1: devam ettim
2: ama o zaman ben kontrbasın nasıl bir enstrüman olduğunu bilmiyordum.
1: Tabii zaten konservatuvar sınavlarında hep öyle değil mi? Şimdi girilir işte belli müzik aletleri bilinir işte. Evet. Ne istiyorsun çocuğum? İşte keman, piyano, işte flüt olabilir bir şey.
2: Evet.
1: Şimdi kontrbas deseler kaç kişi bilecek? O bu arası klarnet dese kaç kişi bilecek ama yönlendirerek evet.
2: Ben sormuştum işte büyük işte alet enstrüman falan gibi bir şey hatırlıyorum ama büyük deyince aklıma benim arp gelmişti. Herhalde ben arp çalacağım falan diye düşünüyordum o zaman.
1: Sonra çok farklı bir yerden çıktı o zaman.
0: Evet. Daha az geldi belki ama gayet büyük yine başka bir çalgı.
1: Evet. Ve evet dediğin gibi zaten bizim tanışıklığımız da oradan sonra ortaokulla beraber çünkü konservatuvar o kadar uzun bir eğitim süreci ki tabii ortaokulla girip işte lise, üniversite bayağı doğma büyüme konservatuvarı deyip işte.
0: Evet, öyle gerçekten.
1: Evet, öyle. Herkesle de hemen hemen bir aynı sınıfta okursun konservatuvarda. İşte o üstten gelir, öbür alttan gelir, öbür bölüm vardır, öbürü devam eder derken.
0: Zaten Burcu'nun arkadaşlarıyla beraber olduğumuz zaman herkesin bir ismi geçiyor. Herkesin bir kulaklarını çınlatıyoruz.
1: Evet. Herkesi tanıdığım tuhaf bir ortam oluyor bir sürü hali. Evet. Peki şunu soracağım. Klasik bir eğitim alırken evet sen caza geçtin. Peki bu nasıl başladı? Yani dinleyerek ne bileyim müziği dinleyerek mi?
0: O sevgi ya sevmiş, da o
1: seçmiş oldun diyeyim.
2: Ha, o da var tabii. O değil da mi? Var içerisinde. Fakat sen de tanırsın. Tolga bizim okulda. Tolga Bedir.
1: Evet tabii.
2: Yani aslında ilk bunu keşfeden oydu bizim okulda. Tolga Bedir diye bir arkadaşımız vardı. Çok büyük bir yetenekti. Keman bölümünde okuyordu.
1: Evet aslında kemancıydı. Ama tabii sadece keman demek.
2: Ama muhteşem piyano çalıyordu.
1: Evet hatırlıyorum.
2: Muhteşem çizim yapıyordu. Onun dışında sonra davulla da başladı. Davul çalmaya başladı. Bas gitar çalmaya başladı. Klarnet aldı falan. Biz zaten onun evinde, ben onun evinde büyüdüm aslında şeyde, Maçka'da, Valide Çeşme'de.
1: E tabii bu sefer her şeyi çalarak, deneyerek, dinleyerek.
2: Ama tabii hep caz çalınıyordu yani. Tabii. Caz ve onun türevleri. Aydın Esen'i çok seviyorlardı, seviyordu. Yani o onun yani gurusuydu diyebiliriz. Onun parçaları çalışılırdı. Hı hı. Biraz daha böyle daha fusion taraflarda böyle bir şeyler çalıyorduk biz o zaman. Ama onun sayesinde olmuştur benim bu müziği sevmem. Çünkü o bana dinletti. Ben de sevdim. Ama tabii bunun alt yani dinledim sevdim aslında tamam çok güzel yani doğru bir taraftan tabii. Da başka şeyler de var aslında şimdi. Tabii şimdi 11 yaşında biz konservatuara başladık. Evet. Yani sen de aslında aynı temelden geçtin. Aynı serüveni yaşadın.
1: Aynı zorluklar.
2: Aynı zorluklar. Yani bir kolay değil bu aslında. Yani 10 sene aynı okulda okumak. Hani bir takım travmatik olaylar da yaşanıyor tabii ki. Bir takım travmalar da yaşanıyor bu süre içerisinde. Belki de bu bir takım yaşanılan travmalardan kaynaklı hani bu tarafa doğru geç

0: durum olabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii hepsinin birleşimi bence de, ama zaten şey çok önemli ve çok doğru söyledin. Yani 11 yaşında giriyoruz. Hatta bir de yarı zamanlı girdiğini varsayarsan, ilkokulda girsen mesela. Yani hadi de 10-12 yaşı arasında sen mesleğini seçiyorsun. Yani aslında küçük, imkansız bir şey. Yani ne kadar gerçekçi olabilir ki? Hani gerçekten öyle başlayıp sonuna kadar da onu çok severek ve idealist bir şekilde gidenleri ayrı takdir ediyorum. O başka. Çünkü hani ben de mesela okuldayken bölüm değiştirmek istemiştim. Sonra o bölüm kapanmıştı da değiştirememiştim. O da ayrı konu. Korepetisyon, eşlikçilik. Mesela bende de hep o vardı. Hani solo piyano değil. Bir de maalesef Türkiye'de hep herkes solist yetiştiriliyor ya. Şimdi nerede ne kadar yapacaksın zorluğunu geçtim. Herkes onu istemeyebilir. Birçok şey var. İşte senin de mesela dediğin gibi yani caz da olabilir. Hani klasik bir eğitimde başka bir şey. Bir ansambulda, bir orkestra, bir toplulukta çalmak başka bir şey. Ve bence senin yaptığının şöyle bir zorluğu da var. Yani bu güzel bir şey, yani güzel bir yere erişmiş bir zorluk. Şimdi bizim okulda biz klasik eğitim alıyoruz. Çok sıkı, dediğin gibi travmatik şeylere sonuç travmatik olaylara da sonuçlanıyor bazen. Ve caz çalmak falan yasak aslında. Yani tabii, yakalasalar tabii. Ceza almalara...
2: Hayır, olarak sert mi?
1: Kızmalara gelen şeyler.
0: Değil, çünkü şimdi artık işte ben İstanbul Üniversitesi'ndeyim ve caz bölümü var okulda.
1: Tabii bir de o var. Şimdi bizde yoktu ve hakikaten birileri böyle duydu mu kapıları açıp burada ne çalıyorsunuz işte burası klasik eğitim, klasik konservatuvar falan diye gelip kovalarlardı gerçekten. Yani,
0: bazı hocalar var. Mesela Ergen Hoca çok severdi. Ya. Hatta bir gün biz çalarken odaya girdik ve biz eyvah dedik.
1: Tabii bir de çok müdür falandı bir zamanlar.
2: Öyle mi? Evet.
0: Ve sağ olsun, ve arkasında da başka bir takım öğrenciler başka bir liseden gelmişler okulu ziyarete ve biz dedi ki bu çocuklar da dedi bizim okulumuzun işte medarı iftarları falan böyle bir şeyler söyledi. Biz çok mutlu olmuştuk.
2: Tabii. Peki bir şey merak ediyorum. Klasik batı müziği eğitimi almış olarak ondan sonra caza doğru geçişte bu nasıl bir mesela etkisi oldu?
1: Katkısı
2: oldu. Evet, ne anlamlardı?
0: Şöyle tabii ki özellikle kontrbas çalan birisi olarak söyleyebilirim. Klasik müziğin çok büyük katkısı oldu enstrümanı öğrenme bakımından. Çünkü enstrümana bir şekilde teknik olarak hakim olmak gerekiyor. Caz için, hani caz çalarken bunun çok büyük bir katkısı oldu. Fakat tabii ki şöyle bir, yani diğer taraftan bakalım, zorluk kısmına geldiğimizde de yani iki müzik de aslında hani birbirleriyle beslenen bir müzik diyebiliriz. Çünkü zaten caz müziğinin armoni tarafı Avrupa'dan geliyor. Yani Avrupa armonisini kullanıyor. Ritimsel olan kısmı Afrika'dan gelen işte ve bir takım başka ritimsel unsurlar var. Farklı unsurlar, formlar var falan.
1: Tabii.
0: Gerçi orada da tabii klasik müziğe çok benzeyen şeyler var. Caz standartlarını kastedersek. Bu bakımdan aslında hani, iyi tarafından baktığımız zaman bu klasik müzik öğrenmenin çok büyük faydası oldu tabii ki. Yani enstrüman çünkü hakim olarak geliyorsunuz. Evet, entonasyon gayet düzgün oluyor. bir şekilde mesela arşe kullanımı hani iyi oluyor. Ve orada da çok önemli. Hani bir kontrbasçının onu da çok iyi kullanması gerekiyor falan filan. Diğer taraftan da tabii klasik müzik 1 ve 3'lerin işte yani güçlü vuruşların 1 ve 3 olduğu ama işte caz müzik 2 ve 4'lerin yani tamamen hissiyatı farklı olduğu için tabii ilk başta çok büyük problemler oldu. Ben şimdi sayamıyorum tabii ki yani sayılmıyor. Buradan oraya geçiş biraz
1: daha zor.
0: Zor tabii ki çok yani o bambaşka bir hissiyat olmaya başladı artık yani. Bir bakıma bu zorluklar varken diğer hani katkılardan söz edecek olursak tabii en önemli şey caz müziğinin doğaçlama yönünde tarafı. Çok fazla bir şey olduğu için hani doğaçlamaya çok uygun bir müzik olduğu için gerçi klasik müzikte de doğaçlama var ama kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Çünkü benim belki de hani deminki konuya eğer bir atıf yapacak olursak konu konuyu açıyor daha fikirler geliyor. Doğaçlamanın çok baskın olduğu bir müzik düşünüyoruz şimdi bu caz doğaçlamaya çok

0: yatkın bir müzik ve bu da beni caza çeken bir olgulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii o kadar önü açık bir şey ki, yani doğaçlama mesela şimdi bana çok daha uzak gelen bir şey ya, şundan dolayı yani çok benim için zor gelen bir şey mesela, çünkü seni tamamen işte serbest bırakıyor diyeyim, yani dediğin gibi istediğin gibi, tamam belki belli bir çerçeve, belli bir ne bileyim parçanın içinde sen de işte çalıyorsun, belli bir zaman, belli bir tarz var orada, ama yani sonuçta tamamen sana ait bir şey. Mesela benim için çok zor bir şey ve o çok böyle imrenerek ve çok severek izlediğim bir şey.
0: Aslında bir takım bir bakıma bestecilik. Yani anlık olarak bir beste yapıyorsun.
1: Devam ediyor tabii.
0: Bunun hani çok pozitif anlamda çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum müzisyenler açısından da. Biraz da bir egoyu da yükselten bir şey olabilir. Yani.
1: Doğru.
0: Bir de caz hani şeyittir de biraz böyle hani havalı duyulur. İsmi bile havalıdır.
1: Değil mi?
0: Herkes caz, şimdi caz çalmaya çalışıyor, söylemeye çalışıyor.
1: Ay, evet.
0: Herkes bir, yani hep bir cazcıyı görüyoruz her tarafta falan bir de.
1: Değil mi?
0: Ay, hani evet, anti parantez.
1: Evet. Tabii böyle moda gibi yayılan öyle tuhaf şeyler de var. Hani bir yere varsa tamam güzel olacak ama yani evet biraz bilerek ve gerçekten onunla uğraşarak gitmek lazım. O sadece işte ben şunu dinliyorum, şunu ben cazcıyım diye girdim mi olmaz herhalde.
2: Yok, o öyle olmaz yani.
1: Kimse olmaz.
2: Ama cazda hiç olmaz bence.
1: Zaten aslında bununla ilgili bir yere, daha sonra şu an sıradaki soruyla ilgili bir şeye gelmiş olduk. Diyecektim ki sana, Türkiye'de caz müzisyen olmak zor mudur? Evet. İşte bu böyle akademik bir eğitimle mi, yoksa birlikte çaldığın müzisyenlerle mi ilerler? İkisi birlikte mi ilerler? Nasıldır?
0: Kolay değildir bir kere tabii. Çok zordu. Çok zordu. Ben bunun kolay olduğunu düşünüyordum ilk başta.
1: Hani caz içine girmeden.
0: İçine girmeden ya, o caz müzisyeni olursam ben yani işte.
1: Çalarım. Her şeyimde.
0: Teknem olur falan. İşte,
2: ya cazda öyle bir şey de var değil mi? Hani tabii, böyle bir hayalleri de beraberinde
1: tabii,
2: getiriyor.
1: Tabii. Gayet karizmatik bir hayal.
2: Evet.
0: Hiç öyle değilmiş yani. Bak, böyle bir yerden bir yere koştur, elinde kontrbas, amfi, onları taşın, biri davul taşıyor falan mesela. Öyle bir
2: bas, tabii. Taşımak zaten başka
1: bir
2: şey.
1: O ayrı bir iş evet, yani.
0: Yani hiç kolay değil. Ay dur, ikinci
1: şey diyorum, akademik bir eğitimle mi, yoksa yani sırf onunla hani tabii ki olmaz muhtemelen. Bir de işte birlikte çalarak mı daha çok insan ilerliyor diyeyim ki, herhalde çalarak olsa gerek.
0: Evet. daha fazla evet, çok doğru bir tespit kesinlikle. Tabii ki eğitim, akademik eğitim de çok önemli ama
1: mutlaka.
0: Bu müzik biraz sahnede öğreniyor. Yani çalarak öğreniyor. Ve hatta tavsiye olarak kendinden daha üst seviyede daha deneyimli kişilerle, diyelim. Daha deneyimli müzisyenlerle çaldığın zaman işte o zaman çok faydası oluyor. Belki de o konser, o çaldığın konser 8 tane ders mesela. Yani
1: tabii onun yerine ona geçecek kadar.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Evet. O an deneyimlemek. Onun içerisinde kendini esasla bulmak.
0: Tabii
1: çünkü teoride ve pratikte olması ya da işte klasik müzik müzisyenliğinden farklı değil mi? Çünkü hani biz de mesela bazen seninle konuşuruz ya Ekin'ci, bir şey olur mesela, Ekin bir müzik getirir, bir şey bulur. Aa işte bunu yapabilir miyiz? İşte bunu biz de bir konserde ya da işte kendimiz yapabilir miyiz der. Ben gelmiş ya, notası var mı?
2: Improvizasyon olarak bana gelmiyor lütfen.
1: Evet, notası varsa tabii ki yaparız ama evet, caz da o tabii pek olamayan bir şeye dönüşüyor. Evet, deneyim. Orada önemli.
0: Kesinlikle.
2: Burada cazın yine demin konuşuyorduk ama tiyatro ile benzer bir tarafı da o. Hani nasıl ki bu pandemi döneminde mesela işte herkes durdu. Herkes kendi içine döndü. Tiyatroda mesela tek kişilik oyunlara doğru dönüştü. Yani daha halbuki ölçekli. Gerçek anlamda bir tiyatro yapılması için bir kişiden fazla olması gerekiyor ki bir diyalog olabilsin. Caz da bana diyalog mesela hep kafamda.
0: Kesinlikle.
2: Evet. Tam esasında
1: başlayan bir konuşma çünkü.
2: Evet, konuşma.
0: Kesinlikle. Odur zaten.
2: Evet, değil mi? Yani. Evet.
0: Zaten işte o call and response diye bir şey vardı. Mesela o hani onu anlatır zaten. Bu tabii hani bayağı Afrika tarihinde olan bir şey. Hani cazla beraber değil, Afrikalıların hani Amerika'ya gelmeden evvel müziklerinde kullandıkları bir şey yani form yani form denmez. Yani o öyle bir şey var.
2: Yaklaşım
0: var, tarz var, stil var. Aynen.
1: Peki şimdi sen aynı zamanda Türkiye'deki en aktif caz müzisyenlerinden birisin. Hatta geçen sene hani bazen böyle yıl dökümleri olur ya çeşitli konularda.
2: Evet.
1: Şimdi ne olduğunu hatırlamıyorum. Birisi böyle bütün kim olduğunu hatırlamıyorum pardon. Bütün işte caz müzisyenleri işte geçen sene kaç konserde yer aldı evet. diye bir şey vardı. Evet. Sen de en yükseklerdeydin hatırlıyorum sayı olarak.
2: Görmüştük.
0: İkinciydim galiba.
1: Galiba öyle bir şeydi hatta. Evet. Ve yani böyle sürekli farklı topluluklarla çalıyorsun. Bunlar nasıl planlanıyor? Nasıl gelişiyor evet, bu konser? Gerçekten... organizasyonlarınız diyeyim.
2: Merak ettiğimiz bir konu. Evet.
0: Oh sen de.
1: Tamam. Tamam. Evet. Kanayan yaramız.
0: Ya şöyle tabii çok küçük bir camia bizim iki tarafı.
1: Evet,
0: herkes
1: tabii.
0: herkesi tanıyor. Hani biri mi? Girdiği zaman bir ortama yani bir çalmaya başladığı zaman ismi hemen zaten duyuluyor. Bu çok iyi biri geldi çaldı of inanılmaz diyorlar mesela. ya da işte normal diyorlar falan. Tabii şimdi bizim enstrüman da sırf Türkiye'de değil yani tüm dünyada en az çalınan yani enstrüman. Kontrbaslar hep azdır. O yüzden bana hep şey derler. Sen Amerika'ya gidersen orada aç kalmazsın.
1: Olur tamam. Yani. Sürekli iş hazır.
0: Evet. Yani bir şekilde çalarsın. Tabii orada da buraya göre çok fazla tabii var kontrbasçı ama gene de daha lazım olan evet, bir enstrüman ve mutlaka her grupta olması gereken bir enstrüman. İşte benim de bu işte ilk bu camiaya bir şekilde girdim bu işte Nardis'te çalmaya başladıktan sonra işte özellikle Şanova Ülker'le bir çaldıktan sonra zaten beni ertesi gün işte Sibel Köse aradı sonra Sarp Maden aradı İmer abi falan derken tabii. İmer Demirer sonra Kerem Gövsev'le çalmaya başladım falan işte hani aslında şey çok basit hani böyle bir projemiz var çalar mısın peki falan tabii o olgunlaştığı zaman hani, bir şeye geldiği zaman bir seviyeye ulaştığı zaman ne yapalım işte albüm kaydedelim mesela.
1: Tabii, evet.
0: Albüm oluyor olmaya da biliyor belki ama hani bayağı da bir albüm çaldım ben.
1: Evet evet. O da vardı
2: söylerdi. Evet.
0: Sonra tabii ülkede bir takım menajerler var, festivaller var. İşte belediyenin yaptığı bir takım konser organizasyonları var. Festivaller yapılıyor. Hatta son zamanlarda daha fazla
1: arttı
0: da
1: arttı evet.
0: sayıları.
1: Epey var.
0: Var işte demin bahsettik. Gedik'ten bahsettik.
1: Evet evet.
0: Onlarda da onların konser sonunda da çok çaldık. Onlar da bizi davet ettiler sağ olsunlar. Tabii. Farklı gruplarla. Hani bir de ben tabii demin de bahsettiğim gibi çok fazla az sayıda biz kontrbasçı olduğumuz için çok fazla grupla çalabiliyorum ve bir şekilde mutlaka oluyor çalıyorum.
1: Değil mi? Devam ediyor evet orada bir şey. Evet.
0: Ama şimdi ben yani yavaş yavaş bu grup sayılarını tabii yani çok biraz azaltmaya çalışıyorum çünkü yani zor oluyor yetişmesi zor oluyor.
1: Evet tabii söyleyecektim şimdi.
0: Evet yani farklı evet, hepsi de farklı müzisyenler farklı enerjiler diyelim hani.
1: Tabii.
0: Yorucu bir şey tabii ki. Yani daha az grupla. Bir de şimdi işte öğretmen yani biraz da ben öğrenci yetiştireyim.
1: Evet evet senin o yanın da çok güçlü.
0: Onu da istiyorum. Hatta hani bir tane bu sene mezun olacak bir öğrencim var. Okuyan öğrencilerim var. Mezun ne olacak güzel. Olan öğrencim. Çok artık bu piyasa içerisinde bu camia içerisinde çalmaya da başladı. Çok başarılı. Çok başarılı bir öğrenci yetiştirdiğimi düşünüyorum. Yani ben de düşünüyorum. Arkadaşlarım da düşünüyorlar. O yüzden harika. Rahat böyle içim rahat söylüyorum.
1: Ne güzel.
0: Yani bundan sonra biraz daha tabii daha azar azar.
1: Daha seçerek.
0: Evet. Aslında hepsi çok şeydi ama yani ben olmayayım istiyorum o gruplar. Biraz mesela işte Barış Cansın arkadaşım, evet. öğrencim, diğer arkadaşlarım hani beraber bunu yapalım istiyorum.
2: Tabii. Bu araya girmek istiyorum da ben çünkü bu peki mesela şimdi çok fazla bir şeyde çalıyorsun. Birçok değişik ansambl içerisindesin. Peki sürekli bir şey çalmak. Bu da belli bir yerde mesela yorucu oluyor mu zihnen?
0: Aslında çok olmuyor biliyor musunuz? Yani işin çalma kısmı aslında çok şey. Güzel bir
1: o
0: şey.
1: O işin güzel kısmı güzel değil mi? Kısmı. Onu belki planlamak evet. falan gelmek gitmek o mu?
0: Kesinlikle. Yani bu mesela yolculuklar çok yoran bir şey.
1: Tabii.
0: Mesela
1: evet. Yani. Evet.
0: Birincisi o. Ya oraya gitmek yani işin aslında en kolay kısmı sahnedeki kısmı.
2: Zaten sahnedeki performans. Evet.
0: Diğer o bekleme kısmı, işte gidiyorsun soundcheck'e, evet. provasına gidiyorsun.
2: Ya da gitme hali. Yola...
0: Evet. evet. Uçak yolculuğu yapıyorsun, evet. geliyorsun. Daha çok aslında
1: onlar daha zor.
0: Onlar oluyor.
1: Değil mi? İstanbul'da bile sonuçta hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. Ama yani İstanbul zaten
2: çok yorucu bir şey.
1: Evet, evet. Bir yerden bir yere gitmek dediğinde, yani bir de çaldığınız yerler de genellikle hep daha uzak bir yer. Karşı evet. yakada oluyor mesela. Yani o bile bir emek aslında.
0: Tabii ki. Yani, git gel kontrolası getirdik. Evet. Onları işte soundcheck'i yap ayarlar. O soundcheck sürüyor. Bir saat, bir buçuk saat mesela. Evet,
1: tabii.
0: Bir konser gibi sürüyor mesela tabii. o. Yani.
2: Doğru. Daha evet, çok bir de konser olması. İçin 3-3,5 evet. saatlik tabii bir şey ki. Olmuş oluyor. Tabii evvelinde ki. Orada olmuş olmak.
1: Evet. Ama o şey çok güzeldi. Hakikaten öğrencilerinden bahsettiğin için evet, o geldi evet. aklıma. Daha önce de mesela senin de işte ya da başkalarının da böyle yani caz konserini dediğimde mesela işte siz dinlemeye gelmiş öğrencileriniz oluyor. Ay, evet. İşte arada bazen evet. sahneye çıkıp onların da bir şey evet. söylemesi, çalması yani birkaç tane özellikle öyle konsere denk gelmiştim.
0: Evet.
1: O da ayrı yani güzelliği ayrı. Yani orada duyulan gurur da başka bir şey evet. gerçekten. Yani evet. o öğrenci yetiştirmenin ve onun bir yere geldiğini görmeni, izlemenin zevki bambaşka.
0: Müthiş bir keyifmiş bu. Yani hı hı. Çok hani, duygulanıyorsunuz hakikaten.
1: Evet.
0: Ben yeni yeni yaşıyorum tabii.
2: ne güzel.
0: Bu keyifleri, onları sahnede izlemek hakikaten çok gurur verici.
1: Başka bir şey, biliyorum. Evet.
2: Peki, farklı bir şimdi yere esasen bahsettik ama biraz yine oralara gelirsek şimdi yayınlanmış albümlerin var. Yayınlanacak olan albümlerin var. Demin yani kayıt evvelinde bir evet çaldığın albümler. Evet. Çok yoğun bir sene geçirmişsin. Biraz ondan evet. bahsetmen ne evet. rica edebilir miyiz?
0: Geçen sene 2025 çok hı-hı. yoğun bir yıl oldu. 7 farklı albüm kaydında çaldım.
1: Nasıl bir sayı?
0: Biri benim kendi albümüm.
1: evet, evet, o zaten.
0: Evet, diğer 6'sı işte İmer Demirer. hatta şurada plağ var bakın.
1: Oo evet. evet. Sıcağı sıcağı da evet. görüyorum kendisini aynen. şu an.
0: Ondan sonra Neşet Ruacan.
2: Evergreen, evet. Hatırlıyorum.
0: Evet bu İmer Demir'in Evergreen albümü.
1: Evet.
0: Neşet Ruacan'ın albümü, Sibel Köse, Ali Pere. İki tane de Ercüment Orkut ve Tamer Temel albümleri tabii. çıkacak. Tabii bu bayağı yorucu bir süreç oldu. Hakikaten. Yani hepimiz çok yorulduk yani.
1: Tabii hazırlığı.
0: Çalışması, hazırlığı, provaları, işte kayıt süreci. Ve çalmalarda da tabii yoğun bir konser programı da vardı. Bir yandan okul
1: evet,
0: devam
1: tabii.
0: ediyordu.
1: Her şey birden of.
0: Üst üste ve gene öyle devam ediyor. Bakalım yani bu sene şimdi Temmuz'da da var böyle güzel birkaç konserler. olacak İstanbul Jazz Festivali'nde var bir tane.
1: Evet zaten evet. ben de onları soracaktım evet, mesela. Evet. Yani en yakında mesela işte senin nerelerde ne dinleyebiliriz dediğinizde o evet, evet. İstanbul Jazz Festivali'ndekini ben de gördüm. Kaç Temmuz'daydı o?
0: 13 Temmuz.
1: 13 ha tamam yanlış evet. söylemeyeyim dedim. Evet o var.
0: Orada Can, Ferit, ben çalıyoruz. Evet. Amerikalı bir çok önemli bir şarkıcı. Ama ondan evet. önce de biz kendisiyle Tunus ve Yunanistan'a gidiyoruz.
1: Ooo evet. güzel. Turneler.
0: Veronica Sivit.
2: Değil mi?
0: Aynen.
1: Evet. evet. Oh çok güzel.
0: Öyle bir şeyimiz var. Cumartesi günü belki bilmiyorum ne zaman yayınlanır bu ama.
1: Hemen birkaç güne. Aa, o yüzden cumartesiyi yakalayabiliriz.
0: Evet, Edirne'de konserimiz var. Sibel'de Edirne Trakya Festivali'nde.
1: Evet.
2: Doğru.
0: Evet. Orada bir konser var. Şimdi düşünüyorum.
1: Ay bu arada ne güzel. Oralarda da
2: evet.
1: ya artık
2: evet, çok öyle. Festival. Ya en son Ordu'da galiba bir caz festivali
0: Ordu'da
2: yapıldı.
0: Çaldık.
2: Evet, evet. evet.
1: Ordu, değil
0: evet.
1: mi?
0: Ordu çok güzeldi.
2: Nasıl oldu? Çok güzeldi.
0: Müthişti.
2: Tabii. Çok güzel gözüküyordu.
0: Ben hiç evet. o tarafa gitmemiştim. Hani evet. Orayı da görmüş evet. oldum.
1: Bu vesileyle. Katılım da çok güzeldi benim.
0: Güzellikleri evet, katılım evet. da çok güzeldi.
2: Katılım çok güzeldi videolarda evet. gördüğüm kadarıyla.
1: Evet ilgi yani çok güzel.
2: Çok görünüyor. Güzel.
1: Gerçekten evet. değil. Evet. Ben de işte yani demin de dediğin gibi işte ben de cazcı olacağım. Ben de caz evet. işte dinliyorum, seviyorum diye giren acayip genç evet. bir güruh var tabii aslında.
2: Ki. Ama bence yani burada birlikte şu an sohbet ediyoruz diye, diye asla değil. Gerçekten objektif bir şekilde iyi ki varsınız. İyi ki caz var.
0: Sizlerde.
2: Çünkü gerçekten çok farklı. Yani klasik müzikteki hani o evet ruhumuzun hani iyileşmesi, işte zihnen iyileşmemiz, hani her şeyi desteklemesi çok güzel ama bu kadar yoğun hayatlar içerisinde bazen klasik müzik insanları hemen içine giremeyebiliyor. Hı. Biraz daha ayrı bir zihinde olması gerekiyor. Daha önce bir kendini rahat. Ama caz, işte ritim kalıpları, farklı şeyler, farklı tınılar, bunlar insanı daha hızlı bazen çekiyor. Ve gerçekten hani o hayatın hengamesi içinde sanki başka bir dünyanın kapılarını açıyor. O yüzden çok kıymetli. Zaten kesinlikle. Türkiye'de de çok değerli caz müzisyenlerimiz var. Senin de olduğun gibi işte.
1: Ve mesela bence şu da çok önemli. Caz konserlerinde işte o demin bahsettiğimiz yine hani bir karşılıklı konuşuyor gibi bir diyalog gibi olduğu için onu izlemesi bile bence keyifli bir şey. Tabii. Gerçekten yani öyle. Sen öbürüne laf atıyorsun. O sana laf atıyor orada. Evet. İşte bir bakıyor bir çalarken bir dakika dur biraz daha falan bir devam edip orada bazen, bir alan açıp.
2: Bazen birbirlerine bakıp gülüşüyorlar falan böyle görüyoruz.
1: O da ayrı keyifli.
2: Evet. Biz iki kişi olunca yapamıyoruz onları. Daha, evet. Bir tek bizi görüyorlar zaten. Tamam.
0: Öyle gidiyor. Bu arada Akbank Jazz Festivali olacak.
1: Tabii. Onun da zamanı geliyor.
0: Eylül-Ekim ayında. Eylül son. Tam tarihi.
1: Evet, o zamanlarda oluyor ama. Sonbahar,
0: orada
1: evet.
0: Da benim bizim grup diyelim yani. Benim işte son kaydedilen albüm. Evet. Melodies and Memories'in bir de bir konseri olacak. Ve
2: çok güzel.
0: 30'unda olacak herhalde. Biletler yok. Ben sizi davet ediyorum.
1: Ya hadi bakalım. Ay evet, yakalamak lazım.
2: Evet.
0: O da 30 Eylül'de. Daha yeni konuşuyoruz. Çok büyük ihtimalle 30 Eylül'de olacak ama ben gene tabii bütüm tarihleri yazarım onları internette.
2: Değerli dinleyicilerimiz not alın lütfen ajandalarınıza.
1: Bir de o zaman da şeyler de devam ediyor değil mi? Ya da yazın nasıl devam ediyor? Bu İstanbul'da işte küçük caz kulüpler var.
0: Tabii,
1: senin
0: tabii,
1: de
0: tabii.
1: Ve sizlerin de çok çaldığınız.
0: Tabii ki.
1: Genelde Avrupa yakasındalar ama hani bol bol da var aslında.
0: Kesinlikle Bova var.
1: Bova,
0: seviyoruz canlıyı. Nardis tabii Nardis kaç sene.
1: Otağı zaten 20. Evet.
0: Yani ben orada büyüdüm, Nardis'te büyüdüm ben.
1: Tabii orası bir okul yani hakikaten. Okuldu. Ekol oldu.
0: Okuldu. Kesinlikle. Evet. İşte 2002'de açıldı orası. Ben işte 2006'da falan çalmaya, 2005-2006'da çalmaya başladım tabii. Ve hakikaten çok işte oraya da.
2: Evet.
0: Yani evimiz gibi orası. Tabii. Aynen. Tabii İstanbul Jazz Center vardı, kapandı orası. O da çok güzeldi. İşte Aşakay diye bir kulüp açıldı şimdi. Orada da bir haftanın üç günü müzik oluyor. Pera 77 var.
2: Orada
0: müzik var.
2: İşte Tuşe var.
0: Tuşe var. Ama Tuşe hani farklı şeyler de oluyor mesela.
2: Evet.
0: Sadece caz değil de hani, müzik işte
1: stand-up'lar.
0: Oluyor. Var, dur bakayım neler var.
1: Kesin daha var.
2: Daha
1: çünkü
2: vardır.
1: Küçük küçük aslında.
2: Şey Gregor
0: var.
1: Gregor,
0: aynen,
1: var.
0: Otel,
1: o da var.
0: Otel,
1: onlar devam.
2: Çok güzel. Evet, çok güzel.
1: Peki bu kadar çalmaktan bahsettik, konserlerden falan. Şimdi bu da böyle biraz zor bir şey oluyor ama soru. Evet. Senin dinlemekten keyif alan ya da ilham olan müzisyenler mi desem? Kimlerdir, nelerdir?
0: Çok var tabii ki.
1: Tabii, yani, sayamıyor insan
0: değil mi? Çok fazla var. Kesinlikle. Ama hani benim için Wayne Shorter çok özel bir yerdedir. Yani bütün müzik hayatım boyunca saksafoncu ve tabii ki çok önemli bir besteci. Yani müzikte hakikaten bir çığır açan birisi olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii çok fazla var. Çok tabii müzik, ben çok dinledim. Çok müzik dinledim de bu aralar mesela son 1-2 yıldır o kadar çok böyle müzik dinleyemiyorum. Maalesef. Bilmiyorum bu artık hani meslekten dolayı
1: mesleki
0: mı?
1: Mesleki deformasyon diyorum ben bazen, evet.
0: Bu biz böyle bir şey.
2: Bunu da evet.
0: Değil mi? Olabiliyor.
1: Evet. Oluyor. Evet. Çünkü sadece müzik dinleyemiyoruz. Evet. Bence onun da getirdiği bir şey var. Hani böyle bir
2: çok fazla şey dikkatimizi çekiyor.
1: Evet. Yani neredeyse onunla çalıyormuş gibi orada bir şey oluyorsun. Evet. Hani o bir oturup da işte arka planda müzik çalsın o oluyor.
2: Tabii.
1: Zaten maalesef. O yüzden evet.
0: Ama mesela kontrbasçı olarak da mesela George Mraz vardır. Ben o benim için çok önemlidir. Hani böyle ikon hayatımdaki hani çok önemli bir yere koyabileceğim müzisyenler arasındadır. Efendim mesela Chico Pinheiro diye bir gitarist vardır. Onu çok seviyorum. Aynı zamanda vokalisttir. Hatta bugün dinledim bak onu, evet. Bugün böyle ufak bir albüm dinledim.
1: Ben de
0: çok severim ben. Brezilya müziğini çok seviyorum. Evet,
2: gerçekten güzel. Çok farklı bir şey.
0: Çok güzel yapılan çalışmalar var. Yeni yapılan çalışmalar da var. O Chico Pinheiro de onlardan bir tanesi. O müzik çok ilgimi çeker açıkçası.
1: Evet, ama yani sayması mümkün olmayan ya da böyle sorulduğu çok zaman asla akla gelmeyen şey oluyor bu, değil mi? Bence evet. Biraz şey gibi daha ne diyeyim?
2: Anneni mi seviyorsun, babanı mı seviyorsun yani, demek gibi evet, çok kötü
1: bir şey. Çok seviyorsun çocuğun evet. tarzında dedikleri zaman benim aklıma bir şey gelmiyor doğrusu. Bak, ilk başta.
0: O konuda da bir şey anlatayım mı? Çok kısa. Yani.
1: Evet.
0: Ama yani bu benim, yani ben böyle helal olsun bana falan dediğim bir şey. Sünnet düğünümde oluyor bu olay benim. İşte,
1: evet, konserden ben buraya geliyorum.
0: Kasımpaşa Ordu Evi'nde böyle ben.
1: Ooo tamam.
0: 7 yaşındayım falan. Sünnet düğünüm oluyor. Bir de çeken kameraman var. Böyle bir de röportaj yapıyorlar falan. Annemle röportaj, babamla röportaj yapıyor. Ben de yatıyorum orada falan. Benle röportaj yapıyor ve bana sorduğu en son soru da işte anneni mi çok seviyorsun, babanı mı çok seviyorsun?
1: Nasıl bir şeydi?
0: Ondan sonra ben de diyorum ki ikisini de çok seviyorum diyorum. Tabii. O da diyor ki ama bir tanesini mutlaka daha çok seviyorsundur diyor. Ben de hayır diyorum, ikisini de çok seviyorum. Diretiyor gene, hayır bir tanesini daha çok seviyorsundur, hayır evet falan filan derken en sonunda adam bana şöyle bir şey diyor. Eğer hangisini daha çok seviyorsan mikrofonu ona ver diyor.
1: Hı. Adam.
0: Ve benim cevabım ne olmuş biliyor musunuz? Nedir, böyle kayıtlarda burada iki tane mikrofon olması lazım diyorum.
2: Ooo harika. Çok güzel bir cevap ama 7 yaş için yani.
1: Yani. Adam bir daha hayatında böyle bir cevap almamıştır.
2: Evet, bence
1: bir daha da bunu sorarmış yani tam ondan.
0: Evet. Bütün ailede bu büyük bir olay olmuş. Vay be aslanım.
2: Çocuğumuza bak, gurur duyuyoruz. Peki en son bir merak ettiğim şey var. Böyle bir hani mesela guilty pleasure denilen bir şey var. Bu evet. kadar yoğunsun, bu kadar evet. böyle ne diyeyim, kafan dolu, ajandan dolu, günün dolu. Evet. Nedir seni böyle en çok rahatlatmak için ilk evet. aklına gelip de düşündüğün ne olabilir mesela?
0: Ya evet, onu düşünüyorum ben.
1: Ekin insana hayatı sorgulatıyorsun.
0: Yani guilty pleasure biraz böyle hani şey, hani şey zevkler böyle mi?
1: Evet, yoksa
0: hani
1: farklı bir
2: evet hani illa böyle şey anlamında evet. çok rafine evet. ve böyle özel zevkler anlamında evet. değil de daha hakikaten hani işte ne bileyim geldiğimde ben bir saat kendimi ayırırım.
0: Evet.
2: Hani böyle hakikaten dinlenmek için şöyle bir evet. şey yaparım.
0: Yani var aslında tabii hani. Hani,
1: olmaz.
0: Tabii ki evet. Yani, aynen bisiklet var çünkü. Çok evet. seviyorum. Ama hani şey değil yani böyle işte buradan Maltepe'ye, Kadıköy'den Maltepe'ye gidip geliyorum ama yani kendimi iyi hissettiğim ki zaten hani çok yorgun olmadığım zamanlarda mutlaka yani yapıyorum.
1: Tabii.
0: Simülatör çok seviyorum ben. Flight simülatör var.
2: Aa.
0: Yani. Yani
2: nerede onu, bulabiliyoruz bunu?
0: Şey bilgisayarda bayağı bir joystick ile çok rahat oluyor. Klaveden de olabilir.
2: Hiç öyle bir şey evet. olduğunu bilmiyordum yani. Çok ilgimi çekti evet. de o yüzden.
1: Sen araştırırsın.
2: Evet, evet tamam. Evet, tamam.
0: Yani gerçek an yani şeyde yani simüle edilmiş halinde ama bayağı uçak. Yani birebir aynı uçak falan.
1: Güzel.
0: İşte ben burada çok böyle yeni yerlerde keşfettim. İşte bu işte İtalya'ya yakın bir takım Yunan adaları var. O tarafa Adriyatik'e evet. bakınca oralara uçtum falan. Çok güzel.
2: Çok güzel.
0: Oraları da görüyorsunuz yani oraları.
2: Ay ne güzel.
0: Öyle bir şeyim var. Çok seviyorum. İşte tarih çok seviyorum ben. Tarih çok okuyorum. Sevdiğim bir alan. Yeni şeyler öğrenmek. Tarihle alakalı. Evet. İşte yakın tarih onu genel anlamda da. Ama tabii biraz daha siyasi olayları işte yaşanan olayları geçmişte yaşanan onları takip etmeyi şeyde de tabii ki belgesellerde de var televizyon programlarında da var bir takım hani,
1: evet.
0: onları çok seviyorum işte futbol seviyorum izlemek onu çok seviyorum ha, o belki olabilir
2: YouTube değil mi? Evet, bu daha iyi olabilecek bir şey.
0: İşte bizim bir grubumuz var işte biz böyle hani Galatasaray destekliyoruz. Bir
1: tane ay bizim... evet hatırlıyorum.
2: Hatırladım ben de şimdi.
0: Ben bir WhatsApp grubu kurdum. İsmi Jim Bomb Jazz'dı. Sonra onun üzerine caz müzisyenleri, hep caz müzisyenleri var.
1: Tabii.
0: Bir de şimdi klasik müzisyenler geldi.
1: Oo.
0: Jim Bomb Jazz klasik oldu işte. Poyraz geldi, Baltacı.
1: Evet.
0: Çeylis, sonra Bülent Evcil geldi.
1: Oh,
0: oh, oh. Ondan sonra Burçin Büke geldi. Onlar da çok hani...
1: tabii, tabii çok şeydir yani. Önemli, ağır insanlar.
0: İnsanlar ve Galatasaraylılar. Hani biz böyle hani şey değiliz öyle, fanatik değiliz.
1: Eğlencesine.
0: Eğlencesine, yani. Maçlarda işte işte orada
2: nasıl bir sanatsal falan. Bir ama şey yani.
0: Bazen toplanıyoruz işte. şeye gidiyoruz. Bir tane abimiz var, Emin abimiz var. O müzisyen değil ama yani inanılmaz müzik bilen birisi. Bizim işte müdavimlerimizden Taşdemir abi var. Nardis'e yani ben bildim bileli Taşdemir abi orada. Yani hatta hani orada o da şeydir, akademisyendir o da. O tayfadan. Hatta Özkan Hoca'nın sınıf arkadaşları Beşiktaş Lisesi'nden beraber okumuşlar. Tanıyorlar birbirlerini. Hep selam yolluyoruz Özkan Hoca'ya. Ondan sonra işte o Emin abinin vasıtasıyla Galatasaray Derneği'ne de girebiliyoruz. O dernekte maç seyrediyoruz. Orada tabii onun tadı bambaşka oluyor. Çok güzel oluyor. Her taraf sarı kırmızı falan. Böyle bir şeyimiz var. Ha bir de daha bir tane daha
2: yavaş yavaş yavaş.
0: Ben de düşünüyorum ne acaba falan. Bir de bir takım kurmuştum ben. Caz Gücü onun ismi de.
2: Hatırlıyorum ben onu. Evet.
0: Biz bayağı futbol takımı ama onun da amacı hani spor yapalım. Beraber işte o Poyraz orada da var.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte şey var. Kürşat var, Volkan Topukoğlu falan. Hani şimdi bayağı bir isim var. Uraz var. Uraz Kıvaner.
2: Evet.
0: Ondan sonra kalecilerimiz bile var. Hepsi müzisyen.
1: Bekler miydiniz?
0: Yeni Türkü'nün davulcusu da bir kalecimiz abi. Onlar hani ben kaleci arıyorum mesela. Kaleci bulmamız lazım. Çünkü gittiğimiz zaman işte halı sahalarda bazı kaleciler oluyor. Onlara biz gol atamıyoruz. Çünkü onlar çok iyi kaleci. Artık kalecilik yapmaktan. Bari hani bizden birisi olsun. Rahat rahat o. Oynayalım falan diye.
2: Ay çok komik. Evet.
0: Sonra işte renk seçtik biz onlara. İşte onu da Kerem Görsev dedi. Kaan dedi bu takımın rengi siyah bir de mavi olsun dedi.
1: Peki.
0: İşte şeyin siyahı, klasik müziğin siyahı, cazın mavisi falan.
1: Oo peki. Mesela,
0: klasik müzisyenler.
2: Tabii
0: oldu.
2: Evet. Çok güzel.
0: Ondan sonra öyle bir renk seçtik. Sonra forma dedik yaptırmamız lazım. Benim
1: bayağı
0: bir artı.
1: Bayağı ciddi gitmiş.
0: Evet. Ayvansaray Üniversitesi öğrencileri bize işte şeyler yaptılar.
2: Logolar, şeyler.
0: Evet, logoyu dizayn ettiler. Aa. Bir logomuz var, inanamazsınız yani.
2: Ay çok güzel.
0: Buradan bir trompet, alttan gitar, bir tane mikrofon, teller. Yani öyle bayağı. Düşünmüş ki.
1: Çok güzel.
0: Sonra
1: çok güzel.
0: Ben gittim onları yaptırdım. Formalar yaptırıldı. Sirkecide falan filan. Yani bayağı bir uğraştım ben bu işlerle.
1: Evet.
0: Yani.
1: Evet bu tam olarak guilty
2: pleasure.
0: Bu galiba bulduk.
2: Bu kalan guilty pleasure'ı evet futbolmuş meğer.
1: Yani tam ama şöyle oldu değil mi? Bir cazcının hayatı nasıldır? İşte mesela bir yerde bir topluluk kuruluyor. İşte bir kontrbasçı lazım. İşte gelir misin? Ya da işte bir de kaleci lazım.
2: Bizim kaleciye ihtiyacımız var.
0: İşte onu yaparken çok komik oldu hakikaten o hikayede. Kaleci hikayesi. Ben işte Bahadır'ı aradığımda Yeni Türkü Gruşun mesela. Merhaba ben işte ben de müzik tanışmıyoruz birbirimize.
1: Tabii.
0: Ben de işte kontrbasçı oluyorum falan. Şimdi o mesela ne düşünebilirsin?
1: Hani, müzikle alakalı bir şey. Bir şey.
0: Falan. Ya bizim kaleciye ihtiyacım. Bizim takıma kaleci olmuş. Çünkü duyduk kalecilik yapıyormuş. Yani.
1: Evet.
0: Geldi bayağı kalecimiz oldu şimdi.
1: O da lazım.
2: Artık şey de yapmaya başlamışsınız ama hani mesela futbol üzerinden bu sefer değişik müzik türlerini de bir araya getiriyorsunuz.
0: Klasikle cazı bir araya getirdik.
1: Gelemeyecek bir arada olabilecek. Göremeyeceğin insanları bir arada.
0: Tabii.
2: Süper. Spor ve müziğin önemli güçleri.
0: Kesinlikle.
2: Oh, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz Kaan.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Evet biz
0: sizleri de. Ağırlamak büyük bir keyifti burada.
2: Bizim için de öyle. Ederim. Bizim için de öyle. O zaman bir podcastımızın daha sonuna geldik.
1: Ve güzel müzikler ve
2: güzel kahveler sizin de olsun. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında isteğe bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work, teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuşeli Karakelli. İstanbul Gelik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimliliğini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gelik Üniversitesi ve Gelik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Okay, this is called Underneath It All.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendiririz. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmene mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerinde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeye ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Kerem Şunlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

0: düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love. Let's go.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.